0: Gayesi Uak Yolun İstikrarlı Hayat Hakikattir eserinden bu alıntı. Diyeceksiniz ki neden böyle bir giriş yaptık? Cevabı çok basit. Çünkü şu anda Köln'deki stüdyomuzda karşımda en sevilen sanatçılardan Gayesi Uak Yol oturuyor. Kuzey Renvesfalya'da WDR Funkhaus Orkestrası ile iki konser verecek Gayesi Uak Yol. 2 Ekim Cuma akşamı Köln'deki WDR Funkhaus binasında ve 3 Ekim Cumartesi akşamı da Dortmund'daki Konserthaus gösteri merkezinde olmak üzere. İşte bugün Kozmo Türkçe'de hem bu konserlerini konuşacağız hem de kendisini biraz daha yakından tanıyacağız. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Gayesi Uak Yol, hoş geldin.
1: Hoş bulduk efendim, nasılsınız?
0: Oo, çok teşekkür ederim. Bak, benim soracağım soru senden geldi. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Vallahi çok iyiyim. Çok heyecanlıyım.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten öyleyim.
0: Yani... Alışık değil, aslında alışıksındır röportaj vermeye.
1: Heyecanlı olma sebebim röportajdan öte az önce dinlediklerim, duyduklarım bu Funkhaus şeyinden, orkestrasından dolayı çok heyecanlandırdılar beni. Az sonra konuşuruz onu da ama bu duyguyu çok seviyorum ve özlüyorum bazen.
0: Ne kadar güzel. Şimdi ayağının tozuyla gerçekten sahneden geliyorsun. Çünkü daha bundan birkaç dakika öncesine kadar dersek fazla yalan olmaz. WDR orkestrasıyla provan vardı senin.
1: Aynen.
0: Nasıl geçti?
1: Of. şöyle söyleyeyim. Çok uzun zamandır şarkılarımın bu kadar güzel ve absürt versiyonlarını duymamıştım. Tabii
0: gerçekten
1: ki haliyle.
0: Mi?
1: Evet, yani Gordon Hamilton isimli harika bir prodüktör düzenledi şarkıları, uyarladı diyeyim. Fakat kendinden o kadar güzel şeyler eklemiş ki bugün böyle bir 60 kişilik orkestra eşliğinde o küçücük odalarda yazdığım duygu yüklü fakat... dönüp dolaşıp buraya geleceğini tahmin edemediğim şarkıların versiyonları o kadar beni duygulandırdı ki tekrar.

0: nasıl bir histi o?
1: Yani bir gurur muydu, bir nasıl oldu bir anda? Önümde 60 kişilik orkestra benim müziğimi çalıyorlar. Nasıl bir duyguydu?
2: Delilik gerçekten. Yani şöyle, aslında gurur, mutluluk, şaşkınlık, heyecan, bir parça bilmediğin sularda yüzmek... senin duygunu alıp yepyeni bambaşka duygular katarak onu bambaşka yerlere, hatta arşa çıkarmış olan bir füzyon. Bütün bunlar aslında hep beraberdi, bir aradaydı. Bir tane de çok çok daha farklı bir yerden duygulandığım bir şey var, onu da paylaşayım sizle. Hayatımda ilk yazdığım şarkı 5 yaşında, Dünya Çocukları isimli bir şarkı ve... Yani yıllarca o şarkı tabii anneme babama, evde olan herkesin kafasına söylediğim bir şarkı. Ve o şarkıyı çalıyoruz şimdi. Yani düşünebiliyor musun? 5 yaşında bir çocuğun yazdığı son derece komik, işte sözleri de şöyle bu arada, biraz bahsedeyim. İşte aydan bir parça kopar, güneşten kızgın bir damla, çiçekler kalsın çocuklara diye başlıyor.
1: Ama bir saniye, sen bunu 5 yaşındayken yazdın.
2: Evet.
1: Yani kusura bakma da edebi olarak çok güzel cümleler.
2: Yani evet, gittikçe de tatlılaşıyor bence. Dolayısıyla böyle çok çok şaşkınlık verici bir şey, böyle bir şeye dönüşmüş olması ayrıca. Tabii yani gerçekten kariyerimin sanırım en fantastik, en beklenmedik, en absürt ama bir taraftan da müzikal olarak en derin ve dolu dolu iki gün olacak. Provaları saymıyorum. Bu arada tabii direkt provadan indim. Gerçekten 5 dakika önce provadaydık. O yüzden beni böyle bir zaman kapsülüyle uzaydan şu an buraya ışınlamışsınız gibi hissediyorum. Bu kadar yoğun duygular olması da biraz buna bağlı açıkçası.
1: Kesin. Şimdi o zaman cuma akşamı Köln'de ve cumartesi akşamı Dortmund'da izleyicileri nasıl bir konser bekliyor?
2: İzleyicilere bir küsür saat boyunca kariyerimin farklı dönemlerinden, hatta işte dediğim gibi 5 yaşındaki dönemde dahil, farklı dönemlerinden yazdığım, bestelediğim şarkılardan oluşan bir liste var. Gordon Hamilton, bahsettiğim gibi şarkıları tek tek nakış gibi dokuyarak, işleyerek yeniden düzenledi. Çok zengin bir orkestra ve harikulade bir konduktörümüz da var. Az önce tanıştık kendisiyle. Çok farklı isimlerle de çalışmıştı. Sinead O'Connor'la, U2'la ve farklı gruplarla bu tarz projeler yapmış. O da kendi liginde bir rockstar bence. Ve gerçekten o kadar kıymetli müzisyenler çalıyordu ki bugün. Duymanızı isterdim. Artık gelenler dinleyecek ve duyacaklar.
1: Şimdi bunlar tabii Almanya'da senin ilk konserlerin olmayacak. Almanya'ya sıklıkla geliyorsun diyebiliyoruz. Ve hatta bir dedikodu bulduk seninle ilgili. Alman Wikipedia'sında senin Almanya'da yaşadığın yazıyor. İşin enteresan tarafı, Almanya'da yaşadığını sen de bugün öğrenmişsin.
2: Valla Wikipedia'da tabii format olarak birilerinin girip kafasına göre doldurması dışında her şey çok okey. Şöyle, Almanya'da bir iki buçuk senedir oturum iznimiz var, evet. Fakat olay şu, bundan bir sene önce, hatta bir buçuk sene diyeyim, yani geçen sene Ocak ayında biz bir müzikal yaptık. İstikrarlı Hayal Hakikattir. Consistent Fantasy is Reality isimli müzikal. Biraz aslında bizim taşıma sürecimiz, yarı taşıma sürecimiz bu olayla başladı. O müzikal sürecinde çok uzun süre burada kalmamız gerekiyordu. Dolayısıyla aslında bir ayağımız da burada. Ama sorarsan nerede daha çok duruyorsun diye, kesinlikle İstanbul'da. Çünkü çok fazla konserler, projeler, eşimiz, dostumuz, ailemiz... Tabii ki İstanbul'da, Türkiye'de. Ama Berlin'de olmamın bir nedeni de tabii Fatih Akın'la yaptığımız belgesel. Daha doğrusu Fatih Akın'ın yeni albüm sürecini çekmesi. O da bir 3 senedir devam ediyor. Dolayısıyla aslında burada çok kültürlü ve farklı projelerle olmam gereken bir süreç olduğu için de böyle bir durum var.
1: Şimdi sen 1985 senesinde, şu anda hala oturmakta olduğun İstanbul'da dünyaya geliyorsun. Ve aslında müzik bir şekilde, dediğin gibi 5 yaşında ilk besteni yapıyorsun. Müzik bir şekilde hayatında hep var. Devam ediyor ama 2002 senesinde Yeditepe Üniversitesi'nde antropoloji bölümüne başlıyorsun. Ve birçok sanatçı gibi üniversite eğitimini yarıda bırakmadan gerçekten sonunu da getiriyorsun ve mezun oluyorsun. Normalde sanatçıların gelişe başladım ama bitirmedim anlatıları olur. Nasıl oldu? Antropoloji nereden çıktı?
2: Şöyle yani çocukken bana büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sordukları zaman hep verdiğim cevap çok klasikti yani. Hep müzisyen ve daha doğrusu müzik yapacağım ve resim yapacağım diyordum. Ve yıllar sonra da işte bu müzik ve resim aşkı bir şeye dönüşmek zorunda kaldığı için üniversite gelip çattığı için o zaman hiçbir zaman aslında böyle konservatif bir yerden yani disiplin olarak bir üniversite çatısı altında sanat okumayı istemedim. Bunda bence babamın da etkisi var. Çünkü babam akademi mezunu, Mimar Sinan mezunu, bir ressam. Ve mesela onunla yaptığım sohbetlerde de çok ufuk açıcı şeyleri vardı, yorumları vardı. Şunun gibi yani sanatçı olmak için aslında konservatif bir egzersizden ya da disiplinden geçmek zorunda olmamak. Ve benim aslında baktığımız zaman yaptığım müzikte de resimde de çok çiğ ve çok pişmesini istemediğim o çocuksu bir taraf var. O beni besleyen taraf, o kabile ruhunu tutan taraf. İşte kendi sanatımda da başkalarının sanatında da görmekten keyif aldığım bir şey o. Hatta işte mesela resim konusunda Art Brut'çuları çok severim. O bildiğimiz, alıştığımız standartların dışına çıkan, bazen delilerin, bazen eğitim almamışların yaptığı resimleri, işleri, sanat eserlerini bir dönem çok derinlemesine araştırmıştım ve sevmiştim. Keza müzikte de aynı şey var. Yani bir şeyi usul olarak öğrenmek, evet, ama bir noktadan sonra özgür düşünmeni etkileyen ve engelleyen o tutucu tarafına hayır açıkçası.
1: Yani müzik eğitimini sana bir şekilde engeller koyacağından çekindin.
2: Şöyle yani antropolojiyi seçerken mesela şeyi biliyordum. Yarın öbür gün bir sosyal antropolog olarak hayatıma devam etmeyeceğimi ama sanatımı besleyecek olan bir bölüm istiyordum.
1: Ve babandan geçen bir ressamlık da var sende. Hatta Türkiye'de ve yurt dışında sergilerde açtın. Devam ediyor musun hala?
2: Tabii yani o bir yandan akıyor. İşte en son 2-2,5 sene önce yeni bir sergim olmuştu. Aslında şey gibi görüyorum onu da. Yani bu bütün disiplinler birbirini besliyor. İşte bu benim bir klibime dönüşebiliyor. Yaptığım bir başka heykel ya da resim bir albümün kapağının fikrine yol açıyor. Onları birbirinden ayrı ve farklı şeyler olarak da görmüyorum açıkçası. Yani dolayısıyla aslında beyninin çalışma biçimi neyse o biçimde üretmeye kafa devam ediyor.
1: Şimdi müzik geçmişine baktığımızda özellikle hangi tür müziklerden ya da hangi tür müzik tarzlarından etkilendiğini biraz araştırdık ve gördüğümüz o ki arasında yok yani. Annenin etkisiyle Türk sanat müziği dinleyerek büyüyorsun. Baban Türk halk müziği, pop, caz, klasik batı müziği dinliyor. Amcan Anadolu psikedelik ve Led Zeppelin dinliyor. Onun sayesinde hatta Erkin Koray, Barış Manço, Selda Bağcan, Cem Karaca, Moğollar, Neşet Ertaş Taş gibi Anadolu rock ve psikedelik öncüleriyle tanışıyorsun. Abin seni 9-10 yaşlarında Nirvana ile tanıştırıyor. Böyle bir karışımdan senin albümlerin çıkıyor. 2014'te de ilk solo albüm çıkıyor. Şimdi bugüne kadarki müzik tarzına ve albümlerine baktığın zaman sana sorsak ki hangi eğilimden daha çok beslendin ya da bu akımlardan hangisi seni daha çok besledi? Bunun cevabı ne olur?
2: Kesinlikle rock diyorum çünkü aslında rock'ın hep alt janraları bir şekilde daha sonraki yolculuğu inşa etti diyeyim. Beni özümle en çok bağlayan şeyi soruyorsan orada da klasik Türk müziği ve Türk halk müziğinden sonra onlardan etkilenerek rock'la birleşen o işte o incecik yer var ya işte Erkin Koray'ı ilk duyduğum an. Cumhuriyet tarihinden itibaren, Cumhuriyet tarihi boyunca diyeyim, bu topraklardan çıkmış en orijinal buluşlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Türkçe sözlü psikedelik rock diyebileceğimiz, birilerinin Anadolu rock dediği şey. Çünkü burada bir icat var aslında. Hmm. Yani kendi kültürüne ait bir şey izliyorsun, dinliyorsun. İsyan var mı var, kalıplara sığmama ve onları kırma isteği var mı? Evet, ama Anadolu'nun şöyle bir farkı var. Anadolu o kadar enteresan bir coğrafya ki işte Roma da geçmiş buradan, Etiler de buradan geçmiş. Yani o kadar fazla saymaya kalksak işte Bizans da burada kurulmuş. Yani dolayısıyla katman katman Anadolu dediğin şey böyle tek bir katmandan oluşmadığı için o katmanlara indikçe çıkan müzik, o fışkıran melodiler, gamlar, o kadar bambaşka ruhları var ki. Türkiye'deki Anadolu rock ya da işte adına ne derseniz deyin, Türkçe psikedelik rock diyelim, o kadar eşsiz, o kadar derin bir yerde duruyor ki altından hep yeni şeyler çıkıyor ve eskiye baktığınızı sanırken. O yüzden şunu söylemek istiyorum, bu çok bir yandan da politik bir müzik. İşte lafımızı kim üstüne alınırsa, bu kadar politik derinliği olan bir müziği sadece işte festivallerde çalmak için yapıyorsanız o pek bir işe yaramayacak. Yani ne janrının kendisine bir işe yarayacak ne de müzik tarihinde bir anlamı olacak. Yani siz cover grubu olmaktan öteye geçemiyorsunuz o durumda. Çünkü dediğim gibi yani çok çok çok farklı bir sürü politik karşılığı olan, duruşu olan bir sürü insanın maalesef hapse atıldığı bu yüzden. Aşık geleneğinin olduğu, işte Yunus Emre'nin, Aşık Veysel'in, Pir Sultan'ın, Hallacı Mansur'un, yani o kadar fazla isim sayarım ki şimdi burada. Dolayısıyla bir şey yaparken de niye yaptığını da bilmek gerekiyor galiba.
1: Şimdi senin de müziğinde az önce bahsettiğin isyan ve kalıplara sığmama var. Bazen ya da hiç içinden aslında bu müzik tarzı için belki de yanlış bir coğrafyada oturuyorum hissi geçiyor mu?
2: Bilakis. Tam doğru yerdeyim. Yani zaten orada doğup büyümemiş olsam bu müziği yapabileceğimi de sanmıyorum. Yapabileceğimi de hatta düşünmüyorum. Bambaşka bir şey olurdu işte. İthal bir şey olurdu. Örnekleri var. Dolayısıyla çok doğru bir yerde, çok doğru bir kaosun içinde doğmuşuz. Bu müzik için söylüyorum tabii ki. Gönül ister ki adaletin, eşitliğin ve insan haklarının ayyuka çıktığı bir dönemde ve coğrafyada olabilseydi Türkiye, Anadolu. Fakat o konuda söyleyecek çok şey var tabii.
1: Şimdi politikadan bahsedince otomatikmen Türkiye'deki duruma bir gelmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de özellikle sanat ve sanatçılar açısından bakarsak kimi konserlere, kimi festivallere verilen yasaklar var. Bir sanatçı olarak nasıl bir atmosfer hakim şu anda Türkiye'de? Yani sanatçılar işlerini istedikleri gibi yapabiliyorlar mı? Yani belki şey diyeceksin, aslında cevabını bildiğin bir soru soruyorsun diyeceksin ama yine de senin ağzından duymak istiyorum. Nasıl bir atmosfer şu anda Türkiye'de?
2: Önce ben şunu söylemek isterim galiba bu sorunun cevabı olarak. Dünyanın her yerinde şöyle bir durum var ve bu

0: başkanı oluyor ve bir anda onun inançlarına göre, onun işte mesela Trump çok iyi bir örnek bu konuyla ilgili. Yani onun hayata bakan kokuşmuş vizyonuna ve vizyonsuzluğuna göre mesela bir 5 senelik kader çiziliyor. İşte 3 sene önce queerlerin onur ayı kutlanırken, şimdi bir anda ne oldu abi? Yani neden mesela, ne değişti ya 3 sene öncesinden? Bir anda niye kriminalize ediliyor mesela bu insanlar, değil mi? Ve sadece şeyde değil, hani Türkiye'de, orada burada da değil, her yerde. Yani bir anda modası geçti. Ya bir insanın varoluş biçiminin modası mı olur mesela, değil mi? Yani ben buysam, o oysa, bu buysa, o odur zaten. Onun sen karar veremezsin onun niteliğine, niceliğine, değerine. Dolayısıyla sorduğun soruya istinaden şunu söyleyeyim. Sağcılık gitgide yükseliyor bütün dünyada ve Türkiye'de tabii ki nasibini alıyor bundan. Fakat ben şöyle görüyorum bunları. Yani hep bir düşmana ihtiyaçları var. Ve işte o düşman dişine göre gitgide büyüyebiliyor. Bazen en tatlı, en sempatik, en zararsız insanlar düşman ilan ediliyor. Ve bu düşman kavramına biz tutuldukça, tutunup peşinden gittikçe ve bu konuyla ilgili örgütlenmedikçe, sesimizi gerçek anlamda çıkarmadıkça ve hadi kardeşim bu kişileri düşman yapamazsın ya sen bana demedikçe, bizi bize karşı kullanmaya devam edecekler. İşin özü bu. Bugün işte A kişisi, yarın kaşının üstüne gözüm var diye ben, ertesi gün kadın diye o, öteki gün falan diye bu. Yani Nazi Almanya'sında örneklerini gördük artık en son şeylere kadar gelmişti konu işte. Disabled dediğimiz insanlara kadar böyle bir şey bu. Faşizm böyle bir şey zaten. Yani faşizmle uzlaşılmaz. Faşizmle orta yol bulunmaz. Faşizmle dans edilmez. Ona çok net bir set çekmek gerekir. Bu kadar basit yani. O yüzden söyleyeceğim şey şu. Dünyada yükselen bu korkunç rüzgar, yarın öbür gün rüzgar tersine döndü. Bu sefer bir anda liberal, çok eşitlikçi işte falan filanlar başlayacak, tatavalar. Şu tatava diyorum çünkü o da kapitalizmin içini boşaltmak için kullandığı şeylere dönüşüyor bir noktada. İnsanın kendi ensesinden kendini bir düşürmesi gerekiyor. Başka türlü bu iş çözülmeyecek ve tabii ki yan yana gelip bunu halledeceğiz. Yapacak bir şey yok.
1: Yani içinde özellikle faşist sistemlerin saldırdığı azınlıklar oluyor. Belirli azınlıklar oluyor. Çünkü kendilerini en az koruyan insanlara saldırmayı tercih ediyorlar.
0: Tabii.
1: Diyorsun, senden de anladığım kadarıyla. Şimdi bir de Türkiye'de özellikle son zamanlarda oldu. Bugün mesela bir haber düştü. T24'ün internet sayfaları kapatılıyor. Neden? LGBTİ bireyleriyle ilgili birçok haber yaptıkları için. Neredeyse Türkiye'de suç sayılmak üzere LGBTİ birey olmak. Senin bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum ama kimi konularda istediğin gibi hareket edemiyor birçok insan, birçok vatandaş, birçok sanatçı. Türkiye'de bunu da Almanya'da yaşayan birisi olarak tabii neden sesinizi çıkarmıyorsunuz demek çok çok kolay. Hı-hı. Ama Türkiye'de yaşayan birisi olarak illaki bunun zorluklarını da hissediyorlardır. Sen bu atmosferi nasıl görüyorsun Türkiye'de? Yani yasaklar ve köşeye sıkıştırmış azınlıklara karşı insanlar ne kadar sesini çıkartabiliyor, ne kadar sesini çıkartamıyor ve ne kadar anlayışla karşılayabiliyorsun mesela sen sesini çıkartamayan insanları?
0: Yani şöyle düşünüyorum, Türkiye yıllarca, yani bu iktidardan önce de işte 1980 darbesi görmüş, 1960'larda yine korkunç bir darbe yaşamış bir ülke olarak, Türkiye'nin tarihine baktığınız zaman aslında bu insanların ne kadar fazla mücadele ettiğini görüyorsunuz. Fakat işte göstermelik bile olsa demokrasi çoğu zaman uygulanmadığı için işte 1 Mayıs'ta yürüyüş yapan insanların üstüne İstiklal Caddesi'nde bundan 40 küsür sene önce silahla taramak da dahil aslında pek çok eziyet ve en temel demokratik hakkını kullanmak isteyen insanlara pek çok zulüm yapılmış. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Yani bu kadar mücadele eden, bu kadar elinden geleni yapan ve her seferinde de cezalandırılan, işte aydınları öldürülen, birçok müzisyeni, sanatçısı göçmek zorunda bırakılan bir coğrafyadan bahsediyorum. Yine ses çıkarıyor.

0: birileri yani. Yine varız, yine kalabalığız, yine birçok şeye, birçok haksızlığa yazıp çizen işte birçok nitelikli gazetecilerimiz var. Hala işlerinde, sanatında bunu en iyi şekilde işleyen sanatçılarımız var. Sesini çıkaran yine çok fazla insan var. Bunu görmezden gelemeyiz. Bir sürü işte Deniz Göktaş çok iyi bir örnek yani. Dün şükürler olsun ki çıktı. Fakat ölümü gösterip sıtmaya razı edilmemize de karşı çıkmak istiyorum. Ve içimden gelen en yoğun duygu bu. Bu çocuk niye hapisteydi kardeşim yani? Yani gibi bir sürü şey. Dolayısıyla herkes kendi elindeki kalemle, kağıtla, kendi mediumuyla, kendi yazıp çizdiği sanatı neyse onunla zaten bir şekilde herkes derken yani anladın dediğim tabii ki o bu işi sadece para için yapan insanlardan bahsetmiyorum. Fakat çok nitelikli sanatçılarımız var ve insanlar hala sesini çıkarıyor. Topluma gelecek olursak da abi Gezi vardı zaten. Yani kaç sene oldu işte 2013, 13 sene önce koskoca bir Gezi durumu var. Tamamıyla halkın kendi kendine yan yana gelip oluşturduğu bir demokratik hakkını kullanma mücadelesiydi. Tamam işte demek ki bu insanlar uyuşturulmuş, yok edilmiş, peltelleşmiş beyinler değil. İnsanlar buldukları fırsat artık kendi can güvenlikleri olabildiği ölçüde yan yana gelip örgütlenip bir şekilde sesini çıkarıyor. O yüzden hakkını yiyemeyiz. Kimseye de tabii şey diyemiyorum. Kardeşim yazsana. İşte anladın yani.
1: Konserlerine gelelim. Almanya'da ilk konserin değil dedik. Alman seyircisi farklı mı Türkiye'deki seyircilerinde, konserlerinde?
0: Yani her coğrafyanın başka başka renkleri oluyor. Alman seyircisinde şöyle bir şey var tabii. Burada artık küçük Türkiye de diyemeyeceğimiz bir kültürel altyapımız olduğu için konserlerde hala yine %60'a %40 gibi soyut bir rakam verebilirim. Ama çok fazla seyircimiz var burada da. Ama işte Alman ya da Almanca konuşan, Türkçe hiç bilmeyen dinleyicilerimizle de bambaşka tatlı şeyler yaşanıyor. Mesela çok fazla şey görüyorum. Konser sonrası yanıma gelen ben sayende Türkçe öğreniyorum sözlerini anlamak için
1: Ne kadar
0: diyen
1: güzel.
0: müthiş bir duygu. Çok çok oldu bu. İyi bir dinleyici. Kesinlikle müthiş saygı. Hatta bazen çok sessiz oldukları için ya her şey yolunda mı arkadaşlar dediğim hani anları hatırlıyorum buradaki seyirciyle. Çok seviyorum. Çok çok nitelikli şahane bir dinleyici var burada.
1: Şimdi Cuma ve Cumartesi akşamı çok güzel iki tane konserine seyircilerin karşısına çıkacaksın. İnanılması zor ama takriben bir 30 dakikadır konuşuyoruz sevgili Gaye. Sonlara gelirken seninle ufacık bir şey yapacağım. Üç tane cümleye başlayacağım, devamını getirmeni isteyeceğim senden.
0: Oo,
1: Hadi
0: tamam.
1: bakalım. Canım sıkıldığı zaman.
0: Karanlıklara düşerim. Sonra çıkıp bir sinemaya giderim, iyi gelir.
1: Sinema. En son hangi film izledin?
0: En son Penelope Cruz'la Edward Norton'un ve Seth Rogen'ın oynadığı neydi filmin adı?
1: Neydi filmin adı?
0: Yeni ha stüdyo.
1: Stüdyo, ha.
0: Hayır, dizi değil. Seth Rogen'ın dizisi değil, şey
2: Aa,
0: film.
2: aman
0: Şey dur söyleyeceğim. Tanışma gibi bir ismi vardı. Invitation ya, Invitation.
1: nasıldı?
0: Eğlenceliydi, güzeldi. Seth Rogen'ın Studio diye bir dizisi var. Onu arkadaşlar, onu izleyin. Yani onu bulun ve izleyin. Seth Rogen Studio harika bir dizi. Başroldeki şahane kadın vefat etti. O çok üzdü bizi geçen sene. Ama çok güzel bir dizi. Bu film de güzeldi.
1: İkinci cümlen geliyor. Tekrar hayata gelsem.
0: Geldiğim gibi geri dönerim.
1: Şu anda
0: yeter ya bir tane.
1: diplerdeyiz.
0: Bir tane yeter. Niye başkasının hakkını kullanayım?
1: O bakış açısı güzelmiş. Enteresan.
0: Hem o hem de diğeri.
1: Son cümlen. En büyük hayalim.
0: En büyük hayalim şu an yaşanan her şey. Yaşanıyor.
1: Rüyamın içindeyim hissi oluyor mu sende?
0: Yani ben çok simülasyonda olduğumuza çok inanan bir tipim açıkçası.
1: Tamamen Matrix diyorsun.
0: Yani başka elementler de var. Tamamen demeyeyim ama bir simülasyondayız. Ve şu an hepiniz benim zihnimdesiniz öncelikle. Ama sizin zihninizde de ben varım. Dolayısıyla böyle şey yıllar önce şey diyordum. Kumaş teoremi. böyle bir kumaş parçası düşün. Aşırı zoomladığın zaman milyonlarca ip birbiriyle kesişerek devam ediyor. Ve bir tane ipi bile kessen diğer bütün kumaş yok oluyor değil mi? Başka bir şeye dönüşüyor. Ben böyle 18-19 yaşındayken böyle ifade etmeye çalışıyordum. Sonra bu bayağı konuşulmaya başladı. İşte birkaç sene önce string teoriden bahsetmiyorum bu arada tabii ki. O apayrı bir şey ama böyle bayağı buna benzer bir takım fizikçiler teoremler geliştirmişler ya da belki de geliştirmedik var. Dolayısıyla şeyi düşünüyorum. Herkes kendi simülasyonunda yaşıyor. Ve olanlar oluyor.
1: Gayet. Bu güzel sohbetimizin gerçekten sonuna geldik. Öncelikle sana cuma ve cumartesi akşamı çok güzel bir konser diliyorum ki böyle olacağından eminim. Başarılar ve özellikle çok çok teşekkürler provanın hemen ardından. O güzel duygularla buraya geldin ve bu samimi sohbet için.
0: Çok teşekkür ederim. Valla zaman nasıl aktı anlamadım diyeceğim. Anladım aslında. Çünkü boğazım acıyor artık konuşmaktan. Çok güzel sohbetti. Bütün Kozmo Radyo dinleyicilerine de istikrarlı hayalleri hakikatize etmek için konserimize bekliyoruz. Gelemeyenlere de şarkılarda buluşuruz diyorum.
1: Kozmo Türkçe'nin bugünkü özel konuğu Gaye Su Akyol'du. Hatırlatalım, Gaye Su Akyol WDR Funkhaus Orkestrası ile 2 Ekim Cuma akşamı Köln'deki WDR Funkhaus binasında ve 3 Ekim Cumartesi akşamı da Dortmund'daki Konserthaus gösteri merkezinde sahne alacak. Bu ve diğer bütün bölümümüzü RD Sounds başta olmak üzere bütün podcast dinlenebilen platformlardan dinleyebilirsiniz. Daha birçok haber bulabileceğiniz Facebook hesabımıza göz atmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.